0: Evet. Hasan bir kez demeyin. Neye kadar o enkazın alın.
1: Telefon.
0: Duyan uçamız var. Telefon çaksın.
1: Thank you.

0: Tamam, ben de yapalım. Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Bu falan canım tabii.